0: лето вместе с любимым радио.
1: Çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim. Arada aşkın hatırı ol.

gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim. Arada aşkına.

yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak gelse, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, haber yurtu.